Hırvatçı otavunda Sovet vatanında zuların sakla Rahatlıkta komünizmi kurakan Kopsana uluz ahmatçı kalktı yakla Rahatlıkta bir komünizmi kurakan Kopsana uluz ahmatçı kalktı yakla İyun ayını 22'sini de Prikaz geldi düşman çapkın etkenli Rahatlanan seçecek iyi mi gülkenli Dazıvundan kaparsızdan ötkenli Rahatlanan hey Çeçek iyi mi gülkenli Dazıvundan kaparsız

Bağmağa, vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart çerivlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etken düşmanlı namart çerivlerin geri urmağa. Koçup gelgen düşmana toktaldı, koy yatkan ayıkırılgan son maydana. Aytma bolmaz simik ullu iş boldu, aytkan bulanı bitmez simik aydana. Aytma bolmaz simik ullu iş boldu, aytkan bulan bitmez simik aydana. Ayrıldım ben yoldaşlardan ayağılı, Tokanay'dan İlmüttünü'den hamanla. Vatan için can vergeni kop yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen kop yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne. Söz veremen oç ağlı da düşmanla, tartınlırıp canımı ayaman ne. Söz veremen oç ağlı da düşmanla, tartınlırıp

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarıp sapı yuvaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarıp sapı.